0: Mühen da geçersin.
1: Sağ ol, kavuşsun.
0: Ay, ben sütüldüm. Yes, I saw the return, baba!